maşallah da hani mulkumuz durup ondurukumuzdan ve avrukumuzdan da el fayda urdu halkum cenna vaadukum inşallah rahi taklukum el bayil ve dikik kubayla tamam.